0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
2: 16:30.
3: Европа чечение.
4: Европа оно чечу.
3: Цай меньше.
4: Зама отмуш.
3: Вельт.
4: Дюне.
3: Регнис. Нахрихтен.
4: Хилмуш хама.
2: 18:00.
5: Zur Pumpe. Dank des Gegenübers gibt es Texte. Wir besprechen sie.
2: 18:30.
6: WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
2: 20:00.
7: Radio Attack,